Social anxiety. Depression.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Three is a magic number.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da yeni bir listeyle sizlere eşlik edeceğim bu perşembe günü de. Hoş geldiniz yayına.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 25 Haziran 1977. Marvin Gaye, Got to Give It Up ile Amerika Single'lar listesinde birinci sıradaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
0: Next. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

London Calling albümü 1979 senesinde piyasaya çıkmıştı ve albümün kapanışını yapan şarkıydı. Train in Vain 96.2 Radyo Eksen'deydi. Hatta şarkı albümün arka kapağında ilk baskılarında yer almıyor. Son dakika albümü eklendiği için Cartoonet'te baskıya çoktan gittiği için eklenemiyor. Böyle hidden track gibi de yer aldığı söylenebilir ama aslında kapanışını yapıyordu. Train in Vain ardından Elvis Presley ile devam edelim yayına.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Ellen Price, kendisi Animals grubunun kurucularından klavyeci, şarkıcı. Solo kariyerine ait şarkılardan da dinlediğimiz Smells Like Lemon, Tastes Like Wine 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu şarkı aslında 1974 yılında Savoy Deep albümü için kaydediliyor ama o dönem bir şekilde plak şirketi tarafından geri çekiliyor, albüme eklenmiyor ve rafa kaldırılıyor. Yıllar sonra, ki albümün aslında yayınlanması gereken tarihten 42 yıl sonra 2016 senesinde Omnivore Records tarafından resmi olarak ilk kez CD plak, dijital formatlarda da bulabilirsiniz hatta, yayınlanıyor. Dinlediğimiz bu şarkı. 96.2 Radyo Eksen'de Steppenwolf'a devam edelim.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atıyoruz.
2: Ve sen Amerikalısın. Sen karşına kim çıksa dostun zanneder.
3: Biliyor musun Maria? Ancak bu dava düşmanlığı mezara kadar götürür.
4: Kim söylemiş bunu?
3: Confucius.
1: İki dev orkestra şefinin hikayesini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı oyunu dün olduğu gibi bugün de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam 20.30'da sahnelenecek oyunun süresi ise 1 saat 25 dakika.
5: Tenime yazılmışsın,
1: Paribu Art'ın Summer Vibes etkinlik serisinin konuğu bu cuma Cabbar oluyor. Cabbar performansı yarın akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
6: Kuşak Güray yayın.

Evet, 92 Radyo Eksen'desiniz. Sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Şimdi Yoko Ono ile devam edeceğiz. O Primal Scream döneminden etkilenerek yarattıklarının dışında benim sevdiğim aslında remixlerinden biriyle Every Man Every Woman ile devam edeceğiz. Ve sergisinin açıldığını da hatırlatmak isterim. Yoko Ono'nun eğer sergisine bakmak isterseniz İç Ses ve İç Yapı. Bu çağdaş sanatın hoşlanıyorsunuz. Fluxus akımının neleri dönüştürdüğünü görmek istiyorsanız aslında Yoko Ono'nun 25 Haziran yani bugün başlayacak olan ve 27 Aralık'a kadar devam edecek olan sergisini gidip görebilirsiniz. Biz dün basın gösterimine gittik. Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşiyor bu sergi. Ziyaret etmek isterseniz hem küratörlerin hem müze yetkililerinin Yoko Ono ile yakından çalışma fırsatı bulan kişilerin sergiyi gezmeden önce bizlerle paylaştıklarında hep altını çizdikleri bir konu vardı. Birlikte deneyimlemek. Yani Yoko Ono'nun da zaten bu sergisinde yapmak istediği şeyin bu olduğundan bahsediyorlar. Sadece bir sanat eserine bakmak değil, orada var olmanın, oradaki oyunlara dahil olmanın öneminden bahsediyorlar. Seyirci olmadan bu sergi olamaz. Sürekli vurgulanıyor zaten. Ve tabii ki pozitif, barışçıl bir toplum da biz olmadan olamaz. Devamını da bunu ekliyorlar. Eğer gitmek isterseniz, bakmak isterseniz bugün başladığını tekrar söylüyor. Yoko Ono'yla devam ediyorum.

0: May your eyes be opened by the wonderful.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Babylon Soundgarden Festivali'nin ilk isimleri belli oldu. Rock ve Grunge'ın lider ismi Jack White. Grammy ve Brit ödüllü Indie Rock'ın yükselen yıldızı Bad Lake, The Kills, Rikas, Limpesto, Miskinler ve daha fazlası. Doğa, müzik, dans ve enerjiyle dolu bir festival seni bekliyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Jesus and Mary Chain, Sometimes Always 96.2 Radyo X'ende Hope Sandoval'ın eşlik ettiği şarkısıydı. Sometimes Always. Radyo X'ende Manic Street Preachers'la devam ediyoruz Zeynep.

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Uşak Güray, Uşak Güray yayında.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

Sally Cinnamon, 96.2 Radyo Eksen'de Stone Roses dinledik. 1987 senesinde ikinci single olarak piyasaya sürmüşlerdi. Ve bu Manchester dönemi, Stone Roses tarihindeki önemi, dönüm noktalarından biri olması, Stone Roses'ın kendine has üslubunun ortaya çıkmasındaki müzik otoritelerine göre önemli şarkılardandı. Stone Roses ardından Supremes'e devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Chris Isaak, Graduation Day. Radyo Eksen'de Everyday is Like Sunday ile devam edeceğiz. Şimdi bu Morrissey şarkısı aslında 88'de Morrissey piyasaya sürmüştü. Bizim dinleyeceğimiz versiyonu Pretender Side. Onlar da Boys on the Side soundtrack için bu şarkıyı kaydettiler. Whoopi Goldberg, Drew Barrymore'un başrolünde olduğu filmin soundtrack'inde yer alıyor. 1995'te senesi oluyor. Pretenders'la devam ediyoruz yayına.

ESG iki kız kardeş tarafından 1978 senesinde New York'un güneyinde, Güney Bronx bölgesinde kurulmuş olan bir topluluktu. Post-punk, funk dönemin özellikle post-punk'ın efsane gruplarından biri olarak bilinir. ESG'den Dance dinlediğimiz şarkıydı. 1983 senesinde yayınlanmıştı. Roxy Music'le devam ediyoruz. Love is the Drug şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Suzy and the Banshees, Face to Face, 1992 senesinde yayınlanmıştı. Batman Returns filmi için özel olarak bestelenmiş bir şarkıydı Face to Face, Tim Burton'ın kült filmi Batman Returns için. Hatta Tim Burton özellikle arayarak filme özel bir şarkı yapmalarını istiyor Suzy Sue ve grubu Banshees'in. Şarkının bestesi de Danny Elfman'la ortaklaşa yazılıyor. Face to Face, Suzy and the Banshees, 96.2 radyo ekseninde dinlediğimiz şarkıydı. Gary Glitter'la devam ediyoruz yayına.

After You, Pulp. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Birkaç parça daha eklemek istiyorum kapatmadan. R.E.M. mesela onlardan biri olsun. Pulp ardından Man on the Moon'la devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

London Grammar yorumuyla Wicked Game 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ve programın da sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mesajlar için de öyle. Gülşah Güray ben. Hafta içi 7-10 arası sabah programı bende. Radyo Eksen'de her gün farklı bir listeyle sizlere eşlik ediyorum. Ve Babe Ruth'la da bugünkü yayını kapatıyorum. The Mexican dinleyeceğiz. İyi bakın kendinize ve dikkat edin lütfen. Hoşçakalın.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 25 Haziran 1984. Prince, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Purple Rain ve I Would Die For You gibi hitlerinin yer aldığı 6. albümü Purple Rain'i piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

25 Haziran Perşembe, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo Eksen'de eşlik edeceğim sizlere. Los Angeles'lı ikili Automatic açtı bugünkü programı. Aslında onları 3 kişi olarak tanımıştık. Fakat geçtiğimiz sene itibariyle 2 kişi olarak devam ediyor kariyerine Automatic. Ve geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli 3. albümlerinden bir şarkı açtı bugünkü programı. MQ9. Kanada'dan bir topluluk Le Security ile devam edeceğiz. Bu ay Bingo isimli ikinci albümlerini çıkardılar. Yeni şarkılarından Na Na.

1988 yılında çıkış yapıp 91 yılında dağılan ve bu zaman dilimine ilham veren 3 albüm sığdıran Galaxy 500 Radio X'andaydı. Amerikalı grubun 89 tarihli ikinci albümleri On Fire'da yer almıştı, Strange. Yine o dönemden bir şarkıyla devam ediyoruz, Jane's Addiction ve Classic Girl.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

New York Lakely Widows Speak Radio X'andaydı. Bu ay başında yayınladıkları Roses adlı 7. albümlerinden dinlediniz. If You Change, George Harrison sırayı alıyor. My Sweet Lord.

Ty Segall bu senede boş durmadı ve artık sayısını takip edemediğimiz yeni bir albüme daha imza attı. Hatta iki albüm birden çıkaracak aynı tarihte. 28 Ağustos'ta yayınlayacağı Chrome isimli yeni albümden paylaştığı single'ı Black Paint Radyo X'deydi. Aynı zamanda 28 Ağustos'ta Love Was isimli bir EP de çıkaracak Ty Segall. Nirvana ile devam ediyoruz yayına. Heart Shaped Box.

0: 96.2 Radyo Efsane.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi

Bir dizi single ve 3 EP'nin ardından nihayet ilk albümleri yayınlanıyor. 31 Temmuz'da piyasada olacak Apus King'in ilk uzun çaları ve bu albümlerine ismini veren şarkı radyo eksendeydi The Sweet Goodbye. Apus King takibinde Fat White Family var sırada. 2019 yılına ait 3. albümleri Surf's Up'ta yer almıştı. When I Leave...

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Radyo Pixar. Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali'nin ilk gününde sahne alacaklar. Tomorrow Radyo X'teydi. Tomorrow yeni bir ortaklık projesi. Norveçli müzisyen Aurora ve Chemical Brothers üyelerinden Tom Rowlands'ın ortaklık ettiği Tomorrow'un ilk albümü Come Closer'da bu sene Nisan ayında yayınlandı. Bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Somewhere Else. 1980'lerden Susan Vega klasiğiyle devam ediyoruz. Tom Steiner.

Son birkaç senedir aktif olan Falen Yok öncülüğündeki Pigeon'dan ilk albüm Mayıs başı geldi. Atonational isimli ilk albümlerinde yer alan şarkıları Mirror Test Radyo Eksan'daydı. 14-16 Temmuz tarihlerinde Park Orman'da sahne alacak Gorillaz var sırada. 16 Temmuz biletleri çıktığı gibi tükenmişti. 14 Temmuz'un da sahne önü biletleri tükendi. Bu hatırlatmayı yapalım. Gorillaz ve Rhinestone Eyes.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Los Angeles merkezli sanatçı Angela Baia'nın geçen sene hayata geçirdiği yeni personası Jellyhaha Radyo Eksan'daydı. Geçen sene Switcher isimli ilk albümünü yayınlamıştı Jellyhaha olarak. Bu da geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir single Clouds Will Carry Me To Sleep. Brighton'dan bir topluluk Lime Garden var sırada. Nisan ayında yayınladıkları ikinci albümleri Maybe Not Tonight'a yer alıyor. Cross My Heart.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
10: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
11: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İkinci albümleri Big Slide ile geçen senenin öne çıkan gruplarından olmuşlardı. Norveçli ikili Smurfs Radio X'teydi. Yeni yayınladıkları Easy isimli EP'lerinden paylaştıkları şarkıları Spring Summer takibinde 2007 senesinden Blonde Redhead şarkısı bugünün kapanışını yapıyor. 23 albümlerinden Spring and by Summer Fall. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 25 Haziran 1964. Roy Orbison It's Over ile İngiltere Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: Festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

Stabil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: biletler, Biletix, Passo ve biletini aldı. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Umran Oto Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atıyoruz.
2: Ve sen Amerikalısın, sen karşına kim çıksa dostun zanneder.
3: Biliyor musun Maria? Ancak bu dava düşmanlığı mezara kadar götürür.
4: Kim söylemiş bunu?
3: Confucius.
1: İki dev orkestra şefinin hikayesini sahneye taşıyan Devlerin Savaşı oyunu dün olduğu gibi bugün de Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam 20.30'da sahnelenecek oyunun süresi ise 1 saat 25 dakika.
5: Tenime yazılmışsın,
1: Paribu Art'ın Summer Vibes etkinlik serisinin konuğu bu cuma Cabbar oluyor. Cabbar performansı yarın akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın
5: kaldığı yerden devam ediyor.
4: 96.2
6: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 25 Haziran 1966. The Beatles, Paperback Writer ile 2 hafta geçirdiği Amerika Single'lar listesinde 1 numaraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: artını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
5: Radyo Eksen'de yayın
6: kaldığı yerden devam ediyor.
5: 96.2
7: Radyo Eksen.

0: Caz sıcağına caz sıkıntı edilen festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin zillen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, Three Sacred Souls, Robert Plant, Caz Lover, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksan'dan herkese merhabalar. Sar Sultan bu hafta AC/DC ile açıldı. Giving a Dog a Bone. Back in Black albümünden geldi. Back in Black bildiğiniz gibi Brian Johnson'ın gruba katıldığı ilk albüm. 1980 tarihinde Bon Scott'ın ölümünden sonra kendisi gruba girmişti ve herhalde bir grubun vokalist değişikliğinden sonra çok daha başarılı olduğu yegane örneklerden biri AC/DC. Tabii ki bu arada Bon Scott rock'n'roll tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şovmenlerinden biri bence. Brian Johnson da ondan aşağı kalmadığı gibi grubu seviye olarak yukarı çekti diyebiliriz. Seviyeden kastım tabii ki finansal başarı. Vixen'la devam ediyoruz. Programda hiç çalmadığımız bir grup. 80'ler glam seviyorsanız Vixen sizin harika gruplarınızdan biri olabilir. Crying.

For the Love of Metal, Dee Snider'ın 2018'de yayınladığı albümdü. Gayet güzel yorumlar aldı metal tayfasından. American Made albümün güzel şarkılarından biri. Tabii bu arada baktığınız zaman Dee Snider olması albümde büyük bir artı. Çünkü şarkılar öyle çok acayip orijinal metal şarkıları değil. Gayet klasik, standart, sizin ne istediğinizi bilen, size buna göre terzi gibi dikilmiş bir albüm. Dee Snider seyircisini her zaman memnun eden, dinleyicisini her zaman memnun eden rock'n'roll karakterlerinden bir tanesi. Judas Priest Firepower albümünden geliyor. Rising from Ruins.

Neden bilmiyorum ama 2018 tarihli bu Firepower albümünden beklentim nedense biraz düşüktü. Daha doğrusu neden düşük olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ama hani öyle bir çok büyük bir beklentim yoktu. Fakat Firepower çıktığı zamandan beri fazlasıyla dinlediğim harika bir Judas Priest albümü. İlk beşime girmez büyük ihtimalle ama baktığınız zaman otomatik olarak size şunu dedirtiyor. Yani bu grup bu yaşta hala bu albüm yapıyorsa helal olsun. Şimdi Heart'la devam ediyoruz. Cities Burning.

Private Audition 1982 tarihli Heart albümünden geldi. Cities Burning grubun o imza haline gelmiş akustik gitar sound'unu harika veren çok upbeat bir parça. Warlock'la devam ediyoruz. Bu programda bayağı bir kadın vokal hakimiyeti var. I Rule the Ruins.

Triumphant Agony, Warlock'un en efsane albümü. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu albüm o albümdür. Wasp'la devam ediyoruz. Animal, Fuck Like a Beast.

Wasp dinledik, Animal. Vokalistleri Blackie Lawless, Born Again Christian olduktan sonra, yeniden doğan Hristiyanlığı seçtikten sonra bu şarkıyı konserlerinde çalmaktan vazgeçmişti. Bu ve birkaç tane daha Wasp şarkısı. Ki Wasp'ın ilk albümlerindeki şarkılar ve sözleri gerçekten bir Hristiyan için gayet zorlayıcı olabilir. Ozzy Osbourne'a devam ediyoruz. Desire.

No More Tears, Zakk Wylde'ın gruba ilk girdiği albümdü. Desire'da, bu albümün efsane şarkılarından bir tanesi. Harika riffler var. 91 tarihli Ozzy Osbourne albümü. Biraz gözden kaçan albümlerden Ozzy Osbourne külliyatında, tavsiye ediyorum. Şimdi madem Zakk Wylde dedik, Black Label Society ile devam ediyoruz. Destruction Overdrive.

Bu da Dio'nun 2004 tarihli, tabii ki Holy Diver'ın falan çok gerisinde kalmış. Fakat açılış riffiyle gönlümüzde taht kuran şarkılarından bir tanesi Master of Moon. Dediğim gibi biraz geride kalan albümlerden Dio külliyatında. Ama tabii ki vokalde Dio olduktan sonra birisi öksürse dinlersiniz. Sentence'la devam ediyoruz. News.

Sentenced'ın tabii ki Crimson ile gruba alıştım diyebilirim. Çok daha hayranı oldum diyebilirim. Üniversite, hatta lise son, üniversite 1 gibi. Bu bahsettiğim 2004-2005. Tabii ki Crimson albümüyle grubu iyice hatmetmeye başlayıp Frozen, Down gibi albümlere arkasından devam ettim. Onları o zamanlar keşfettim. Amok muazzam bir albümdü. Fakat ilk hayran olduğum şarkılardan bir tanesi Nose'du. Az önce dinledik. Sentence'dan geldi. Death'le devam ediyoruz. Symbolic albümünden geliyor. Sacred Serenity.

Death dinledik. Sacred Serenity. Şimdi ise Paradise Lost'la devam edeceğiz ve programı kapatacağız. True Belief Icon'dan geliyor. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. E vitamini başladı saat 11'e dek. Her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bu geceki programı New York'tan The National'la açtık. 480'den 2010 yılında grubun 5. albümü olarak yayınlanmıştı. High Violet'tan dinledik ilk şarkıyı. Albümün B yüzündendi. Runaway. Ardından Unbelievable Truth'la bugünkü program devam ediyor. Be ready.

Bugünkü yayında çaldığım New Yorklu diğer bir grup The Antlers, Peter Silverman'ın grubu Burst Apart albümünden Hounds'la E vitaminindeydi. Bon Iver var sırada, program Blindsided'la devam ediyor.

Hollywood Unamur'un 2019 yılında aynı isimle yayınlanan albümünden Prince cover'ı Nadia eşlik etti ekibe. Bu şarkıda When Those Cry vitaminindeydi. Brazzaville'le program devam edecek. Baby

Bohren and Their Club of Gore, Painless Steel. Eksendesiniz, E vitaminini bu gece Morfin, Miles Davis Funeral'la kapatacak. Haftaya Perşembe yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

0: free.
1: Radyo Esen.
2: Radyo Esen.

0: Radyo Eksen 96.2
1: 96.2
0: Radyo Eksen.

0: siz yüksek olacak.
1: Stuck in an evening gown, tuxedo, bow tie.